0: Kat. Dre, Türkiye'de kat.
1: O an ismen fazla lindi.
0: Bir, seko, ay, tvi, dinat. Dre, Türkiye'de kat.